Ne vardı bu kadar uzak yerlerde açacak? Benden uzak o iklimlerin, benden uzak o şehirlerin, kahrolası o kalabalıkların, benim kadar ihtiyacı mı vardı sana? Benim kadar hasret çekti mi kahrolası o şehrin semaları? Benim kadar yandı mı? Ne vardı can? Ne vardı uzak iklimlerde açacak? Ne vardı kendimizi bu kadar kahredecek? Kara trenler umut olmamalıydı. Uzayan yollarda kalmamalıydı bakışlar. Dünya bir tek nokta olmalıydı can. Bir tek noktada doğmalıydı. Dönüp dönüp sana varmalıydı yollar. Ben hep hasret türküleri söylememeliydim. Sen hep hasret şiirleri okumamalıydın. Hasret diye bir söz olmamalıydı lugatlarda. Geceler boyu her gün gözyaşlarımla ıslanmamalıydım.

Gönlüm bu sevdaya dar gelir oldu. Boğuyor karanlıklar can. Mesafeler kurşun oldu amansız. Feryadıma şahit oldu yıldızlar. Can, can. Hasretin ağır bir yük omuzlarımda. Ben çekmekten usandım. Sen usanmadın. Bildim bitmeyecek bu hasret. Uzak iklimlerde açmış iki çiçeği. Hangimiz gelsek diğerinin yanına, kuruyup kaybolacağız. Ben kıraç topraklara döndüm can. Ben kurumuş dereler gibiyim. Issız mağaralarda kaldı umudum. Belli bu sevda kahredecek bizi. Unut be can.

Unut be can, unut. Unut bu sonu gelmez sevdamızı. Bırak yeni güneşler doğsun semalarında. Bulutlar gizlemesin yıldızlarını. Yeniden başlasın her şey. Yeniden doğ bensiz şafaklarda. Unut can. Unut senin için yazdığım sevda şiirlerini. De ki bir rüyaydı bitti. De ki bir hayaldi. Solgun aynalarda yansıyan bir hayal. De ki bir romandı. Sonu koskoca bir hiçle biten. Unut beni can. Unut vakit varken. Unut beni can. Bırak hasretin bana kalsın. Varsın cehenneminde kavrulsun gönlüm. Ben yine her gece saçlarını koklayayım uzak yıldızlarda. Gözlerimde takılı kalsın hayalin. Sen unut can. Sen unut. Ben unutursam. Ben sevmekten vazgeçersem. Olur ya, sensizliği seçersem. Kahredersem. Milyon kere ben kahrolayım can. Ben kahrolayım. Ben kahrolayım.

Saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

0: Sultan FM.
1: İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun, ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

gökleri de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacağım.

Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini, ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş, yorgunum kardeş.

Sultan FM. Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Sultan FM.
1: İki gözüm, iki gözüm, canım, ciğerim, sana verdiğim bütün sözlerin tek tek arkasındayım. Düzen bozulsa da, dostluklar kaybolsa da, ve seni sevdiğimi her gün herkes şu başıma kalksa da,

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında, sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran, simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında, hiçbir şeyden habersiz uyuyan, bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Saatlerimiz saatleri 11'e kadar gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde saatleri 11'e kadar dediğimiz gibi 2 saatlik zaman dilimi içerisinde birbirinden güzel birbirinden özel yorumlar eşliğinde FM Bandı 106'da olacağız her zaman olduğu gibi diyelim öncesinde. Efendim bu güzel yayın akışını İncirli Balıkçılık sunuyor. İncirli Balıkçılığa özellikle katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken Recep Tayyip Erdoğan Meydan'da hizmetin, lezzetin, kalitenin en güzelini sizlere sunmaya devam eden o güzel mekana da birazdan uğramış olacağız. Haberiniz olsun diyelim.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Güzel bir perşembe sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun. Efendim, Mandi 106'dayız. 0922 Alemin Sultan'dayız.

0: garip yürekler dünyayı baştan yaksın.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Gençtürk Kuyumculuk, Mahmut Gençtürk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Gençtürk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Gençtürk Kuyumculuk. Gençtürk Kuyumculuk, Gençtürk Vinç İşletmecisi Mahmut Gençtürk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner ürünlerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Hazır mıyız? Şimdi! Geliyor ha, geldi ha!

09.54 yaptık. Alemi Sultan'la saatlerimizi devam edelim öyleyse. Gönüllerin Sultan'ındayız. İlk saatimizi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli kilis halkına günlük taze deniz ürünlerini hizmetinize sunuyor efendim. İncirli Balıkçılık. Soğuk hava deposu aile yeri ve pişirme salonu ile hizmetin, lezzetin, kalitenin en güzelini siz değerli kilis halkına sunmaya devam ediyor güzel mekan. Memik İncirli ve Oğulları 536-402-2240 543-402-2205. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz. Öncesinde paylaşmaya devam edelim. Mesajlarımız var. 348 alan koduyla 813-97-90 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Özellikle saatler 11'e kadar bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi gönlünüzden her ne geçiyorsa paylaşmak adına saatleri 11'e kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 106'dayız. Şöyle ilk saatimizin son şarkısı Alemin En Kralında olsun.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: ulaşabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenleri

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Sevgili Aysel Yılmaz'ın da çok sevdiğim ve uzun zamandan beri dinlemediğim o güzel eserlerinden bir tanesi. İkinci ve yeni saat içerisindeyiz. Alemin Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. 10-11 yaptık Alem Sultan'la saatlerimizi. Dediğimiz gibi her sabah olduğu gibi bu sabah da yine saatleri 11'e kadar sevgili Yalnız abi gelene kadar da 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Özellikle bakalım hemen şöyle. Canım eşim Memuş Kurtoğlu için bir şarkı istiyorum demişler. Aile yayınlar sıradaki parça sevdiklerime istiyorum diye Mustafa Kaya'dan gelen bir mesaj. Armağanımız olsun. Sevgili Cemil abi, özellikle sevgili Cemil Tekbaş abicim selamlar olsun kıymetli değerli abim. Sana ve tüm sevenlerin hitabinde özellikle armağanım olsun. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda en özel eserlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Saatler 11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Murat Korkmaz'ın o güzel sesinden, o güzel yorumlarından sadece bir tanesi Alemin En Kralı'nda olsun öyleyse.

0: Zeynep'im, benim de gilalin olan Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im, huyuy kadersiz.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar, şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
7: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
8: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
9: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 30 42. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Devam edelim. 10.42 yaptık. Halim Sultan'da saatlerimizi, sevgili Şahap Baba'nın da çok sevdiğimiz ve uzun zamandan beri dinlemediğimiz o güzel eserlerinden bir tanesi. Alemin en kralındaydı. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda günlük deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Hizmetin, lezzetin, kalitenin en güzelini siz değerli halkımıza sunmaya devam ediyor güzel mekan. Soğukhava Deposu aile yeri ve pişirme salonu ile sizlere hizmet sunmaya devam ediyor güzel mekan. Sipariş hizmeti de vardır. İrtibat telefon numarası 536-402-2240. Yine 543-402-2205. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi Memik İncili ve Uğurlar Orak. Sizlere hizmet sunmaya devam ediyor güzel mekan. Haberiniz olsun diyelim. Sevgili lastikçi Uğur ustamıza selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkı sadece bana ve sana gelsin demiş. Eyvallah, selam olsun sevgili değerli ustam. Lastikçi Hacı Ustam yine selam olsun diyelim. 7/24 yol yardım hizmetiyle de halkımıza, şehrimize hizmet sunmaya devam ediyor. Mehmet Delacıoğlu, Filisi Dalgacı, Metin Yalancı ve Mehmet Çelik için bir şarkı gönderir misin demişler. Armağanımız olsun. Aşkın Emlak'tan Gardiyan Yusuf Aroz'a yine Ali Terlemez, Mustafa Terlemez. Kadir'e Vazgeçilmez Değilsin şarkısını Sultan Efem dinleyenlerine istiyoruz demişler. Reyhanlı'dan Mevlid'e Ali Sayan için bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum diye gelen bir mesajımız. Kısa bir reklam aramızın hemen öncesinde bir şarkıyı daha dinleyelim. Ve ardından da yavaş yavaş veda faslına geçeceğiz. Haberiniz olsun diyelim tüm yeni sanayi esnafına, eski sanayi esnafına. Alın terinin emeğe ve ekmeğe dönüştüğü yer. Tüm sanayi esnaflarımıza selam olsun diyelim. Bu şarkım da onlara armağan olsun.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Radyo'nun Sultan'da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle diyelim öyleyse. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili Yalnız Abi radyolarınızda olurken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. İnşallah akşam görüşmek ümidiyle İncirli Balıkçılığa katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Memik İncirli ve oğulları olarak Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda sizlere hizmetin kalitenin ve lezzetinin en güzelini sunmaya devam ediyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Şimdilik bana müsaade. Akşam görüşmek ümidiyle.

0: Aşkı gönlüne koyan da o, aşkı gönlünden kovan da o.
1: Yalnızlığa sevgi çemberi başlıyor.

0: Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
3: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
4: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

0: çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın.
1: Sevgili Müslüm Baba şarkılarıyla yayın birlikteliğimize başlıyoruz. Radyonun Sultan'dayız. Yeni bir ay, Ekim ayı ilk günü. 11-16 Güzel Türkiye'mizin ortak saatleri. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. İlk saatimde yayınımızın sponsor firması belirtmiş olalım. Sadece WhatsApp hattından mesajlarınızı alacağım bu arada. 0348-813-97-90 radyomuzun WhatsApp mesaj hattı. Duygu ve düşüncelerinizi, gönlünüzden, yüreğinizden geçenleri bizlere ulaştırabilirsiniz. Saatler 14'e kadar şehrin en iyisindeyiz. Radyonuz Sultan'da yalnızla sevgi çemberindesiniz dostlar. Güzel şeyler duymak, güzel şeyler paylaşmak adına 3 saatlik zaman diliminde kulağınız bizde olsun diyelim. Ve sevgili Murat Korkmaz'ın sevilen şarkılarından birisiyle de yol almaya devam edelim.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Kili Radyo.
2: Sultan Efendi.

0: Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında yayın birlikteliğimize devam ediyoruz. Yeni Kent Baklava, sevgili Mehmet Ali Usta'ma selam olsun. Şarkılarımızı armağan ediyorum. İyi yayınlar adım Serkan diyerek gelen mesajım var. Tuğba Hanım'dan abisi Feridun Yolcu'ya şarkılarımızı armağan ediyorum. Kibariye'den annem şarkısı listeme dahil ettim. Birazdan paylaşacağım. Radyonun Sultan'dayız. Gün ortasındaki yayın birlikteliğimize tüm güzelliğiyle devam ediyoruz.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yeni Kent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özel

0: İşmeyen kalite. Yeni Kent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813-9790 813-9791. Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
6: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çem

Sevgili Hak'tan ve bayağıdır dinletmediğim şarkılarından birisi Gülsüm Hanım'dan çocuklarına ve eşine şarkılarımız armağan oluyor. Selamlar adım Bestami diyerek gelen mesajım vardı. Sıdıka Hanım'dan sevdikleri adına sıradaki eserlerimizi armağan ediyorum. Yine Mecit Bey bizleri ailesiyle beraber takip eden, yayınımıza kulak veren sultancılarımızdan selam olsun, şarkılarımızı armağan ediyorum. Serkan Kaya diyelim, bu güzel dakikalarda Kral Ferdi'den dinlemeye alışık olduğum bir şarkıdır. Sevgili Serkan Kaya'nın sesiyle, yorumuyla paylaşıyoruz. Bir gün gitsem bile hatıran yeter diyor. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik bu güzel yayın akışını sunuyor.

0: Bir gün gitsem bile hatıran yeter diyen tüm gönüllere hitaben armağan ettiğim bir şarkıdır. Devam ediyoruz yayın akışımıza değerli dostlar. Radyonun sultandayız. Sevim Hanım göndermiş olduğu mesajı çok sevdiği annesi için Ankara'dan gelen ablasına ve ev halkına armağan ediyor. Selamlar diyerek Yasemin'den gelen bir mesajım vardı. Yine bizleri seyir halinde takip eden Mustafa'ya, yanındaki misafirlerine şarkılarımızı armağan ediyorum. Derler ya, cennet annelerin ayakları altındadır diye, tüm annelerimize hitaben gönlümden geçen güzel bir Kibariye şarkısıyla ilk saatimizin adım adım sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik bu güzel yayın birlikteliğimizi sunuyor dostlar. Şehrin en iyisindeyiz. Radyonun Sultan'da devam ediyoruz beraberliğimize.
1: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan FM.
2: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
3: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Sultan Efendi, gönül frekansınız.

Sevgili Adem Demirci, gece sefası. Sevgili Adem Bey'e sevgi ve selam olsun. Kendisi ve sevenleri adına şarkılarımızı armağan ediyorum.

0: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.
1: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te, üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
4: Sultan Efendim.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Sultan FM.
2: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
3: Yeni saat içerisinde Ersöz çatı ve izolasyonla devam ediyoruz. Birlikteliğimize Hatay Reyhanlı'dan sevgili Abdüllatif Arslan radyomuzu takip ediyor. Dostu Cemil Döner'e ve değerli arkadaşlarına selamlarını ileten, bu güzel yayınımıza katılan sultancılarımızdan, tüm kader mahkumlarımıza hitaben yine Yahya Er Yılmaz, Önder Kahraman, sevgili Orhan Maaşoğlu, gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımızı armağan ediyorum. Mikail Bey'den sevenlerine sıradaki eserlerimiz armağandır. Ersöz çatı ve izolasyonla yol aldığımızı belirtelim. İl Tarım Müdürlüğü karşısında adresi.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Gönül Frekansınız.
1: Gönül Frekansınız'da Sultan Radyo'dayız. Devam ediyoruz. Kemal Maaşoğlu, çok sevdiği eşi Yıldız Hanım'a şarkılarımızı armağan eden dinleyenlerimden Serkan Nişancı'dan bir şarkı istiyorum diyerek Kadir Bey'in göndermiş olduğu mesajımız vardı. Ökkeş'ten nişanlısına gönlümden geçen yine bütün güzel şarkılarımızı paylaşıyorum. İyi yayınlar yalnız abi diyerek Ömer'den gelen mesajımız var. Yerine getirelim. Ersöz çatı ve izolasyonla devam ediyoruz yayınımıza. Otogar civarında İl Tarım Müdürlüğü karşısında değerli hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Ersöz çatı ve izolasyon Cumali Ersöz yönetiminde değerli dostlar.

0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Adam gibi radyo. Sultan.
2: Ersöz çatı ve izolasyonla devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize sevgili Abdurrahman misafirleri adına şarkılarımızı armağan eden dinleyenlerimden iyi yayınlar, kolay gelsin diyerek Zeynep Hanım'dan gelen mesajım var. Arkadaşlar adına eserlerimizi armağan ediyor. Gaziantep'ten şu anda Özkan Radyo Sultan takip ettiğini belirten değerli gönüllü dostlarımdan.
3: Dedim sana.
2: Sultan Radyo'da Pınar Can'dan bir şarkı dinler miyiz diyerek Yasin Bey'in göndermiş olduğu mesajımız var. Listeme dahil ettim dostlar. Reklamlarımızın akabinde güzel bir Pınar Can şarkısı paylaşıyoruz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
5: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
8: 447 52 48.
1: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

Sevgili Hüseyin şu anda bizleri ailesiyle beraber takip eden dinleyenlerimden, Metin Bey'den sevenlerine şarkılarımı armağan ediyorum. Tarihi Mercimekler Fırını'nın değerli ustası, gönlü güzel, yüreği güzel değerli ağabeyim, sevgili Cumali İyi Samancı'dan çok sevdiği eşine, değerli ailesine hitaben sıradaki bütün güzel şarkılarımız armağandır. Şehrin en iyisindeyiz, gün ortasında devam ediyoruz yol almaya.

0: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnız'la Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
2: Anında yayınlansın.

0: Radyosu utandı. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Gençtürk Kuyumculuk, Mahmut Gençtürk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Gençtürk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Gençtürk Kuyumculuk. Gençtürk Kuyumculuk, Gençtürk Vinç İşletmecisi Mahmut Gençtürk'ün kuruluşudur.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori, 0532 407 54 95. Bekir Mori, 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Gün ortasında Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
6: Kilisin romantizmi 106.0. Kilisin temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan.
7: Gün ortasında Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Halyanı Askeri Gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı. 0532 158 67 79.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet

0: 0508 813 3334 0541 954 56 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055
1: 0534 862 93 28.
0: Eliler bizimle yetişir.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sevgi çemberinde yeriniz hazır. Kalbimizde sevginiz baki. Yalnız da sevgi çemberi sona erdi.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz çapallı kaymaklı köy yoğurdu, çayır homojenize yoğurt, çayır sahan kaymak, çayır rulo kahvaltılık kaymak, çayır künefelik peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
5: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Yepyeni bir aydan herkese merhaba. Ekim bugün efendim. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Yeni ay boyunca da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Aynı saatte aynı adreste de buluşmaya devam edeceğiz. En önemli mottomuz da keyifli müzik tabii ki her zaman olduğu gibi. Günün en güzel şarkılarına eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Festivalden herkese selamlar.

dönme. Twitter'da nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapıyor. X'te diye de ekleyelim bu arada. Ben bu X adına hala alışamadım. 10 yıl geçse de bu X'in adı bende aslında Twitter olarak kalacaktır. Neyse, konuya dönelim efendim. Bir soru soruyor. Soru şöyle: para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye. Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmiyor. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekiyor, kimi ise internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeliyor. Efendim, yanıtlarda New Kids on the Block'a, İşte Müslüm Gürses'e, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluşuyor aslında. Bir kısmı o dönemki müzik zevkleriyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koyuyor. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırdık efendim. En güzel paylaşımları sizlerle paylaşacağız, ayrılmayın.

Güne dair sevdiğiniz şarkıları 1 Ekim'de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Twitter'da şöyle bir paylaşım yaşandı dedik. İşte para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye sordu bir Twitter kullanıcısı, X kullanıcısı. Cevaplar geldi. Onları sizlerle paylaşacağız. Benim para harcamayı bilemeyiş diye birisi bir paylaşım yapmış. Beyazıt Öztürk, Beyaz Türküler kaseti, hatırlar mısınız bunu? Beyazıt Öztürk birbirinden farklı türküleri seslendirmiş ve kasetini çıkartmıştı. Bugünlerde belki de işte o Spotify'lar, o YouTube'lar bize önermediği için dinlemeyi unutuyordu olabiliriz. O yıllarda ne kadar da keyifliydi aslında bunlar, değil mi? Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıran kişi de kendisine öz bir eleştiri yapmış. Benim para harcamayı bilemeyiş diyerek. Bir diğer öne çıkan paylaşımsa, hayatımda hiç para biriktirmedim ama kaset buydu, 80'ler karışık demiş. Gala kaseti, karışık bir kaset bu da. Karışık şarkılar yer alıyor bunlarda da. Para biriktirmeden aldığını da vurgulamış bunu paylaşan kişi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
5: Sultan Efendi.

Günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Herkese mutlu günler bir kez daha. Bir X kullanıcısı bir soru yöneltti. Takipçilerine para biriktirip aldığınız ilk CD kaset neydi diye çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bununla ilgili dedik, onlardan birisi 2004 lise dönemi. 14 Bahar en bilineni ama Yoksun benim favorimdi demiş ve Melih Görgün'ün Yolun Gülle Dolsun isimli kasetini paylaşmış. Belki 14 Bahar geçti, o şarkıyı hatırlarsınız değil mi? Ara ara radyomuzda da duyuyorsunuz aslında. Grup Vitamin'den bir paylaşım gelmiş. O dönemin çok keyifli bir grubuydu gerçekten. Son dönemlerde de şarkı ürettiler ama hak ettikleri yere ulaşabildiklerini düşünmüyorum. O dönem iyi güldük ama onlara. Olsun, o güzel anlardaki gibi de hatırladık bu paylaşımla onları. Vitamin'in Üşüttük albümün kapağını paylaşmış. Gerçekten albüm kapağı bile o yıllarda bize epey güldürüyordu değil mi? Üşüttük albümü hatırlayanlar var mı bu kaseti? Balık

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir Twitter kullanıcısı takipçilerine sordu efendim, para biriktirip aldığınız ilk kaset CD neydi diye. Bakın en dikkat çeken paylaşımlardan birisi. Bugün dinliyoruz birçok rapçi, rap müzik hayatımızın odağında değil mi? Listelerimizde bile işte iki pop dinliyorsak bir raple mutlaka karşılaşıyoruz. Arabesk rap de var, işte türkü rap de var. Rap'in artık her tarzı var baktığımız zaman. Peki bu Türkçe rap kasetlerde nasıldı? Kimin kasetleri vardı? Onlardan birisi efendim Kartel, bir kullanıcı Kartel'in kasetini almış. Türkçe rap'in kapısını aralayan isimlerden birisi diyebiliriz değil mi Kartel için? Onun kasetini paylaşmış. Ben kasetten hiç rap şarkı dinlememiştim. Değişik bir deneyim olurdu. Hatta günümüzde bile, şimdi bile dinlemek isterdim şahsen. Gerçekten böyle kasetten, CD'den, plaktan, radyodan müzik dinlemenin keyfi bambaşka değil mi sizler için de? Evet, hepimizin elinin altında Spotify var. Şu an zaten beni duyanların %90'ı öyle. İstediğiniz zaman frekansı değiştirebilir. İşte araç ayarlarında AUX bağlayabilir. Bir teyiple, eski bile olsa aracınız, istediğiniz şarkı istediğiniz anda dinleyebiliyorsunuz. Ama radyo dinlemenin, kaset dinlemenin, plak dinlemenin, CD dinlemenin keyfi bir ayrı. Umarım gelecek nesillere de bu keyfi, bu mutluluğu, bu alışkanlığı edindirebiliriz diyelim biz. Efendim, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası, aranın hemen ardından yeniden buradayız.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı, Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Belki de genç yaşımda.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha günün keyifli şarkılarıyla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 1 Ekim bugün, 1 Ekim 2026 günlerden de Perşembe. Haftanın 4. gününde iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, ardından yeniden buradayız.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL

0: Bekler sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmer'i peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla...

0: Ömer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
5: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
6: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

sonbahar geldiğinde içimize ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı efendim. Bizde de neden olmasın değil mi? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen başka bir eğlence anlayışındaki ritüellere de hep birlikte bugün sizlerle bakacağız. Efendim, dünyanın çeşitli yerlerindeki sonbahar kültürlerinden bahsedeceğiz. Sonbahar ritüellerinden ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bavyera kültürünün sonbahara neşe katan en eğlenceli altı geleneksel ritüelinden bahsediyoruz. Sen yabancı değilsin dedirten uzun masalar. Efendim, Bavyera kültürünün en güzel yanlarından biri de kesinlikle bireyselliği ortadan kaldırması. Küçücük masalara sıkışmak yerine herkes kilometrelerce uzuyormuş gibi görünen devasa ahşap masalarda yan yana oturuyorlar ve uzun masaların etrafında buluşan kalabalıklar daha önce hiç tanışmadıkları insanlarla aynı masada buluşuyor, sohbet ediyor ve anı paylaşıyor. Bir anda yanınızdaki kişiyle en yakın arkadaş olmanız işten bile değil.

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43. Sultan efendim.
1: Sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

1 Ekim 2026 Perşembe gününde Bavyera kültürünü konuşuyoruz hazır zamanı gelmişken. Burada eğlence sadece yetişkinler için değil efendim. Bavyera festivalleri rengarenk ışıklarıyla geceyi aydınlatan mini luna parklardan ve heyecan verici interaktif alanlardan oluşuyor. Çarpışan arabalar, atlı karıncalar ve atış poligonları arasında gezerken içinizdeki çocuğu da serbest bırakmanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 9790 GSM 0544 442 42 43.

Festivalde günün en güzel şarkılarıyla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Bavyera kültüründen bahsediyorduk. Nedir bu Bavyera? Ne yapıyorlar burada? Güzelliklerini alıyoruz aslında. Oturmak yok Bavyera'da efendim. Bu ritüellerin temelinde hareket ve gülmek var. Halat çekme, çekişle güç denemesi veya devasa bardakları taşıma gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar festival alanını adeta bir olimpiyat köyüne çeviriyor. Eğlencenin dibine vururken sürpriz deneyimlerle rekabetin en komik hallerine de şahit olmuş oluyoruz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı.
2: taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95 Bekir Mori 0545 179 79 09 Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40 Liman Balıkçılık Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Festivalli güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Ekim'in ilk gününde 1 Ekim 2026 Perşembe gününde festivalde sizinle buluştuk her zaman olduğu gibi. Efendim yarın haftanın son çalışma gününde keyifli bir kapanışla biz yine burada olacağız. Yarınki randevumuzda da her birinizi bekliyoruz. O halde yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
5: 0534 862 9328.
4: En iyiler bizimle yetişir.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: edebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv. Kalite

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşk âlâ başlıyor.
5: Meşk âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk âlâ başlıyor.
5: Meşk âlâ.

Programımız başlıyor. Yeni bir ayla birlikte 1 Ekim'i gösteriyor takvimler ve artık iyice sonbahar desek mi? Demeyelim, daha yaz sonu diyelim bence. Neyse, sesli düşündüm canlar. Meşke Ala'ya ve hafta sonuna giderken yeni güne hoş geldiniz. Bugün yine çok böyle nükteli bir sözle başlamak istiyorum programa ki etkili olsun. Hepimizin üzerinde etkili olsun. Akşam yemeğini sevdiklerinizle yiyip sadece yediklerinize değil, birbirinize de şükredin. Ama şu anda saat ona uygun değil derseniz olsun. Şu an şükredin. Yediklerinize de, içtiklerinize de, sağlığınıza da, sevdiklerinize de şükredin. Şükrün zamanı mı olur? Şükür konusunda sınırları ortadan kaldırmaya ikna etmek demeyelim ama niyet ederek başlıyoruz bugün Meşke Ala'ya. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz. Yıllar

Şükür bilinciyle programa başladık. Bugün Perşembe, adım adım hafta sonuna doğru gidiyoruz. Artık dersler de iyice yoğunlaştı. Sınav tarihleri, böyle ilk sınav tarihleri belli olmaya başladı. Üniversiteler için kayıt yenileme, kayıt dondurma ya da ikinci üniversite sınavsız seçimler için yeni bir süreç başlıyor haberlerini duyuyoruz derken yine tam bir kış serüveni Türkiye için başlıyor. Her şeyin gönlümüzde de hayatımızda da güzel olmasını isteyerek ben de bu Perşembe gününde takvimler 1 Ekim'i gösterirken programa başladık sizlerle. Yine güzelliklerle devam edelim isterim. O güzelliklerin birincisi istekler. Hali hazırdaki istekler. İkincisi göndereceğiniz mesajlar. Mesajlar için Instagram üzerinden Hatice Duyar adıyla bana ulaşabilirsiniz. Takip istekleri geldikçe de çok mutlu olduğumu açıkça belirteyim. Meşki Ala'ya bir kez daha hoş geldiniz. Bugün programda bolca istek dinleteceğim. O yüzden istekleri de bekliyorum canlar.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin aile.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmecit Çinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
8: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Biz hep birilerine destek oluyoruz. Ama ben bugün kendimize destek olmaktan bahsediyorum. Kendimize destek olmak gerçekten önemli. Yeni sizin, taze sizin, siz her şeyin en iyisine layıksınız, siz her şeyin en güzeline layıksınız. O yüzden de hayatta evrenin yasanın yani nasıl işlediğini bilmek için biraz böyle hem araştırmacı bir ruha sahip olmak hem de kendimize zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü yasa, evrenin yasası her yerde işliyor. Her zaman, her yönden tıkır tıkır işliyor. Üstelik biz inansak da inanmasak da işliyor. O nedenle sınırları kaldırma işlemine niyetle başlayalım. Çünkü biz o sınırlı niyetlerle oluşabilecek bütün güzel potansiyellerin önünü kapatıyoruz aslında canlı.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.

çok bilmiş laflar ediyor olabilirim ama hepimizin iyiliği için. Çünkü sizi gerçekten önemsiyorum ve sadece programda değil her an düşünüyorum. Bakın, bugüne kadar canlarım, hayatımızda bilmeden koyduğumuz sınırlar var. Yapamam, beceremem, o benim elimden gelmez, benim o konuya yeteneğim yok, yok ben yaşımdan dolayı o rengi giyemem. Bakın ne kadar artırılabilir bunlar. İşte hiç farkında olmadan kendi hayatımıza koyduğumuz sınırlar var. Şimdi o sınırların içinden çıkma, hayatımızın içine girme sanatı başlıyor. Hayat boyu süren bir çalışma bu. Aslında hayatın kendisi olan çalışma. Yapılması gereken tek şey önce şu: aynaya bakacağız, aynada kendimize bakacağız. Gördüğümüz kendimiziz ama baktığımız kendimiz değiliz. Kendimizi görebilmek için gerçekten gözlerimizin içine bakacağız. Göz bebeklerimize ne kadar uzun süre bakabiliyoruz ve ne hissediyoruz, bu bizim kendimizle yüzleşmenin ve kendimizle karşılaşmanın ilk adımı. Biliyor musunuz, bu enerji ve spiritüel konularda mühim bir çalışmadır. Deneyin, sonuçlarını ister benimle paylaşın ama gözlerinizin içine baktıkça kendinizle tanıştığınızı fark edeceksiniz. Gerçek kimliğinizle.

0: en derin tonu, arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor.

0: Kitaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6 Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen erkek giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

Her zaman en iyisinde hafta sonuna doğru giderken en güzel isteklerle programımız devam ediyor. Ben de tabii ki böyle bu güzel perşembe gününde arka arkaya size sevdiğiniz güzel istekleri dinleteceğim. Şimdi tasavvufun anlamı saflaşmak ya. Bana öyle geliyor ki bizim programda dinlediğimiz şarkılar da bizi manevi kirlerden kurtarıp saflaştırıyor. O yüzden istekleriniz çok mühim, eserlere yer vermek çok önemli. Hayatı bütünüyle keyif haline getirebilmek için Meşki Ala bu güzel perşembe gününde isteklerle devam ediyor.

hayatın manevi ve kendine dönük yüzünü dinlediğimiz şarkılarla ve isteklerle yaşıyoruz, değil mi? Güzel. Bugün de programda çok şükür her şey güzel. Aslında zaten biz dikkat edersek her şey olması gerektiği gibi oluyor. Biz bazen oldurmak istiyoruz. Öyle olsun, öyle olsun diye direniyoruz ama o zaman da aslında hayat kendi ritminde akıyor. Yani doğada hani işleyen bir yasa var dedim ya, o yasa kendi ritmine göre hep bir akışta. Ama biz çoğu zaman yine farkında olmadan akışa ters yönde kürek çekmek istediğimiz için yoruluyoruz. Ve tabii ki unuttuğumuz bir şey oluyor bu yorgunluklar sırasında. İnsan diye yaratılan herkesin saflaşmak aslında ekmek gibi, su gibi temel ihtiyacı. O yüzden de şükür ki bugün Meşki Ala'da dinlediğimiz bu isteklerin tamamı bizi saflaştırıyor ve arındırıyor. İyi ki bu güzel eserler, iyi ki sizler ve iyi ki Meşki Ala var.

0: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 11 45.
1: Sultan Efendi.

0: mutlu sanıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana.
1: En güzel aşk şarkılarını konuşmuyoruz diye dinlemiyor değiliz. Arda arda dinlediklerimiz hep aslında aşk şarkıları, aşk. Bu şarkıların bize gülümsediğini de düşünüyorum ben bazen. Yani bazen bizi ağlattığı doğru ama sevdiğimiz şarkının içeriği, sözleri, melodisi nasıl olursa olsun bizi gülümsetiyor. Ve ben gülümsediğimizde beraberce dünyanın daha yaşanılası bir yer olduğunu çok iyi biliyorum. Kırıldık, incindik, üzüldük ama doğan güneş gibi yeniden yeniden gülümsüyoruz da. İşte bu o kadar kıymetli bir an ki. Ve ben şimdi yine yüzümüzü gülümsetecek bir eserle sizleri buluşturacağım ki kıymetli ana bir keyif hali de ekleyelim. Bonus olsun değil mi canlar?

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin alası. Meşki ala devam ediyor.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
8: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendi.

Perşembe bugün ve programımız Meşki Ala devam ediyor. Nasıl mı? Evet, kırıldık, incindik. İncinmişliklerin izlerini hala üzerimizde, ruhumuzda taşıyoruz. Ama affettik. Çünkü doğamızda bu var. Özledik, bekledik, bekledik ama yalnız kaldık. Kırıldık, kızdık ama affettik. Her şeyi yaptık ama ardından baka kaldık. Şimdi de en çok kendimizden özür dileyeceğiz işte. Hani aynada gözlerinizin içine, göz bebeklerinize bakın dedim ya. Kendinizden özür de dileyin o anda, olur mu? Çünkü siz değerinizi bilmeyenler için en değerli anlarınızdan, en değerli günlerinizden, en değerli zamanlarınızdan vazgeçtiniz. Kendinizden de özür dileyin. Dileyelim hep beraber canlar. Bu kendimizle yüzleşmenin de ilk adımı. Ben değerliyim demenin de ilk adımı aslında.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

Bugün size ahkam kesmeyi bıraktım. Yani öyle çok bilmiş lafları da bıraktım. Şimdi şu an öyle güzel bir aşk şarkısı dinleteceğim ki nasıl denir böyle yüreğimizin yağları eriyecek, eriyecek ama bize çok iyi gelecek. Belki anıları hatırlayacağız. Belki o çok özlediğimiz kişiyi en sevdiğimiz haliyle anımsayacağız ama bize iyi gelecek. O yüzden ben susayım, eser başlasın. Çünkü bazen istekler sözlerden daha kıymetli. İşte o anlardan birindeyiz. Meşki Ala çok güzel bir istekle devam ediyor. Seni

0: Kelimelerin bittiği yerde Meşki Ala başlar. Hatice Duyar'ın sunduğu Meşki Ala devam ediyor.
1: Müjde, müjde! Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te

0: İşletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Hafta sonu için planlar yapıldı mı? Haftanın başında Canlar hatırlarsanız ne demiştim? Böyle Ekim de başladı gerçi bugün ama daha birkaç hafta sonu daha böyle yaz artığı günler yaşanabilir. Cumartesi, pazar yağmurlar da başladı. Batıdan doğuya doğru gittikçe soğuklar da başladı. Günler hızla kısalıyor ama dediğim gibi hala yaz artığı günler de bizi bekliyor. Biraz tadını çıkarmak önemli olabilir. O yüzden hala yapmadıysanız böyle kapalı alışveriş merkezlerinde zaman geçirmek yerine doğada olmak için ya da temiz hava alabilmek için planlar da yapılabilir. Benden bir hatırlatma olsun ki ben kendi adıma öyle yapmayı da gerçekten düşünüyorum bu hafta sonunda.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Sultan Efendi.

Tam da şu anda kısacık bir şey söyleyip geçeceğim esere. Canlar, duyguları bastırmak tehlikeli. Açıkça ifade etmek gerekir. Nasıl hissediyorsak öyle ifade etmek gerekir. Yani her şeyi anlatmanın daha güzel bir dili elbette var ama şunu söylüyorum. Gerçekten duyguları bastırmak tehlikeli. Ve şimdi istek başlayabilir.

0: günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Sultan Efendim.

Ne çabuk diyeceksiniz siz de, ben de diyorum çünkü, ama geldik. Bugün demeş ki alanın sonuna geldik. Derdiniz derdim, gülümsemeniz kahkaham, uykusuzluğunuz benim yorgunluğum. Bu sizi ne kadar önemsediğimi anlatıyor zannederim. Eğer program esnasında bana mesaj gönderemediyseniz, ki çoğunlukla böyle oluyor, uygun olmuyorsunuz. Ama bana istediğiniz zaman, siz ne zaman uygun olursanız, Instagram üzerinden Hatice Duyar adıyla istek ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Çünkü ben onları sadece programda değil, her zaman okuyorum, değerlendiriyorum. Vaktim olduğunda cevap da yazıyorum, bilirsiniz canlarım. O yüzden de istekleri siz müsait olduğunuzda da bekliyorum, programda da bekliyorum ve yarın haftanın son program günlüğünde Meşki Ala'da yeniden buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun isterken, her şey için şükretmeyi de unutmayalım istiyorum. Canlarım, şimdilik müsaadenizle. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
7: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79. Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
8: Köseoğlu Oto Galeri.
7: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
1: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
7: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: Sultan.
8: Hanedanı.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla...

0: karşısı Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle

0: azesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen erkek giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
2: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23 adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

0: gibi esip geçeyim.
1: Radyo Sultan.
0: Dolanayım ayaklarına, kum gibi, kum gibi esip geçeyim.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
2: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım. Cancağızım.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet.

0: Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerinden, şehrin en güzel frekansından sesimin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun. Her zaman olduğu gibi saatler 22'ye kadar gönlünüzden de gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde gönüllerin sultanı Alemin en kral radyosundaki saatlik zaman dilimi içerisinde beraberce yine birbirinden güzel, birbirinden özel yorumlar eşliğinde 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber olacağız. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından mesajınızın başına özellikle bir kez daha söyleyelim. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Özellikle söylüyorum, Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Anında sisteme düşüyor. Gelen tüm mesajları da paylaşım altına almış olacağım. Bir kez daha söyleyelim. Bizleri dinleyen dinleyiciler, sevdiklerinize sesinizi ulaştırmak için mesajınızın başına Sultan Radyo 106 ve ardından isminizi, isteğinizi yazın. Gönderin gelsin. Ta ki saatler 22'ye kadar. Gönüllerin Sultanı, Alemin en kral radyosundayız. Paylaşmaya başlıyoruz.

Bahar bir kız, Ebru Gündeş'in de çok sevdiğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Alemin en kralındaydı. 20-26 yaptık. Alemin Sultan'la saatlerimizi nerelerde dinleniyoruz, nerelerde dinletiliyoruz bilmiyorum ama bizler 106'dayız. Daha yeni başladık yayınımıza. Devam edelim. Bu arada gelen mesajlarımız var ama mesajlarımızı bir kez daha söyleyelim. Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz mesajınızın başına. Ardından isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin efendim. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Sevgili Sadık Başkan, özellikle Sarıdağ Yemeği'nin değerli kurucusu, şehrimizin değerli kıymeti, o güzel insanlarından sevgili Sadık Başkan'a selam olsun diyelim. Gecen güzel olsun abi. Gönlümden geçen en güzel yorumlar sana ve tüm sevenlerine hitaben özellikle armağanım olsun. Sevgili Aydın Kara, sevgili Aydın için, değerli ailesi ve tüm sevenler için de armağanım olsun. Birazdan da güzel bir Kral Ferdi yorumunu Baba Müslüm'ün hemen ardından dinlemiş olacağız. 106'dayız. Daha yeni başladık yayınımıza. Saatleri 22'ye kadar Alemin En Kral Radyosu'ndayız. Rahmet ve saygıyla Baba Müslüm, Alemin En Kralı'nda olsun.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
1: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
4: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori, 0532 407 54 95. Bekir Mori, 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.

0: Sevgili Kral Ferdi, sevdalı gözlerim alemin en kralındaydı. Devam edelim 20.45. Alemin Sultan'la saatlerimiz. Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz mesajınızın başına. Ardından da isminizi, isteğinizi gönderin gelsin. İyi akşamlar Kara Ömer. Abilerim Kara Mustafa ve Kara Memoş için bir şarkı istiyorum demişler.
1: Dediler birini buldu, bitmez sevdana ne oldu?
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Medine. Eşim Göksel İtik için bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum diye gelen bir mesajımız. Mesajınızın başında ikili Sultan Radyo 106 yazılmayan mesajlara yer vermiyoruz, haberiniz olsun. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Ne sor beni, ne de ara.
0: Abilerim Satuf Zitto, Yılmaz Zitto, Batuhan, Mehmet, Hamza Özdere, Emre Dağlı, Ömer Daz için demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar abilerim. Bakalım hemen şöyle. Eyvallah, bir kez daha söylemiş olduk, göndermiş olalım öyleyse. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz, haberiniz olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tuğba, abim Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Sevgili selamlar, sıradaki parçayı Hasan Aktaş, Hasan Kutlugün, Berat Demir, yine tüm arkadaşlarına Anezli İsmail'den gönderir misiniz demişler. Armağanımız olsun öyleyse.

Devam edelim. 106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'ndayız. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da isminizi, isteğinizi yazın. Göndermeye devam ediyoruz efendim. Özellikle bir kez daha söyleyelim. Çünkü çok fazla mesajları geliyor. Özür diliyorum ama dün de bunu telaffuz ettim. Dün de özellikle söyledim. Altını çizerekten söyledim. Şimdi ben elimden geldiği kadar yıllardır biliyorsunuz gece yayınlarındayız. Sizlerin ses olmaya, sevdiklerinize, mesajlarınızı, güzel dileklerinizi ulaştırmaya gayret ve çaba gösteriyoruz ama şimdi bir numaradan WhatsApp attı diye yani onlarca yüzlerce mesaj gelince de mesajlarının çoğunu okumadan yayını kapatmış oluyoruz. Onun için de bizleri dinleyen sadece dinleyenler. Şu anda bizlerin sesimizin ulaştığı, sesimizin gittiği tüm mekanlara bir kez daha selam olsun diyelim. Geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun diyelim. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun diyelim. Özellikle mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazın. Ardından da isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Bizler buralardayız. Ben kimleri diyor silip attım diyor.

Devam edelim. Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan bir isimdir sevgili Ciğerci Vakıf Ustam. Meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam, selam olsun diyelim. Değerli misafirlerine, sevgili Hasan'a, Mehmet Ali'ye, sevgili Mehmet abiye ve sevgili Cüneyt'e, değerli ekibine selam olsun ve değerli misafirlerin hitabinde armağanım olsun. Sevgili Abdurrahim Atmaca, abi can dinliyoruz. Kızım Beren'le birlikte seni takip ediyoruz demişler. Rabbim acısını göstermez inşallah diyelim. Sevgili Abdurrahim için ve değerli ailesi için de armağanım olsun.

Sevgili Azerbaba ve sevgili Hakan Taşıyan'ın çok güzel bir düet yorumu Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim akşamın en güzel saatlerinde, şehrin en güzel frekansında paylaşmaya devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Kürşat Kuyucu, amcam Muhammed Kuyucu'ya, kardeşlerim Bekir Kuyucu, Reşit Akkan, Murat Kuyucu, Baran Demet, Aslan Gibi Kal şarkısını demişler. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazılmayan mesajlara yer vermiyorum, haberiniz olsun. İyi akşamlar. Çiğdem Gül'den teyzesi Elif Gül'e, Gülkan Demir ve Asni'yi demişler, bir şarkı istiyoruz. Yine bakalım hemen şöyle. Feride Keser, Yılmaz Zitya ve can dostlarım Deniz Dursun, Melek Savran için bir şarkı gönderir misiniz? Sultan Radyo'ya akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bütün şarkıları Kahraman Belediye personeline demişler. Eyvallah sevgili çavuşların çavuşu. Kadir Çavuş selam olsun. Kadir Baba kıymetlisindir bizim için. Selam olsun sevgili Abdülkadir Çavuş için, özellikle sevgili Kadir'im için ve tüm sevenler için de özellikle. Armağanım olsun, selam olsun, gecen güzel olsun abi. Selamlarımızı göndermiş olalım öyleyse. Bu şarkıları var ya, bu şarkıları kolay kolay radyolarda duyamazsınız. Haberiniz olsun yani.

Eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı Mehmet Ali Akış. 0543 226 79

Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile.

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası.

numarası. İrtibat 0546 170 40 09, 0551 949 1994, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava, tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.

Devam edelim. 21.14 Alim Sultan'la saatlerimiz. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. En güzel frekansla paylaşmaya devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Coşkun. Sırada Coşkun Yolcu. Sıradaki parça abim Feridun Yolcu istiyorum demişler. Metin Efe, babam İlker Demirkıran, amcam Karamemuş'tan bir şarkı istiyoruz demişler. Sultan Radyo, iyi akşamlar. Feride Keser'e bir şarkı istiyoruz demişler. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106'ya yazılmayan mesajlara yer vermiyoruz. Haberiniz olsun. Zaten bizi dinleyen dinleyiciler yazıyorlar. Bizler de aktarmış oluyoruz. Çok özür diliyorum ama dinlemeyenler de halen yorgun diye, kaptan diye halen de yorgun diye özellikle gelen mesajlarımız da var. Pişman olup dönme. Yorgun saatleri, iyi akşamlar diyenler var. Bizleri dinliyorsanız, eğer canlı canlı dinliyorsanız Sultan Radyo 106 yazın. Gönderin, gelin, gelsin mesajlarınız. Bakalım hemen şöyle. Sevgili Mehmet Ali kardeşime selamlarımızı gönderelim. Kendisi ve tüm sevenleri ve değerli ailesi için armağanım olsun en güzel eserler. Yine daha sonrasında bakalım hemen. Sor beni ne de ara. Paylaşmaya devam edelim. Dinlemeye ve dinletmeye devam edelim öyleyse. Dinlemek için en iyisi olan Alimin En Kral Radyosu'ndayız. Paylaşıyoruz, dinliyoruz, dinletmeye de devam ediyoruz efendim. Bakalım hemen şöyle. Özellikle bir kez daha söyleyelim. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazılmayan mesajlara da yer vermiyorum. Çünkü yayını böyle bitiriyoruz. Bak, dikkatinizi çekiyorum. Özellikle yayının başından beri nasıl mesaj atacaksınız diye hep onu telaffuz ediyorum. Hep onu söylüyorum ama 2 saatlik zaman dilimi içerisindeyiz. 1-2 saat de olsa Gönüllerin Sultan'da sizlerin mesajlarına yer vermeye çalışıyorum ama mesajların %80 halen yorgun diye, kaptan diye geliyor mesajlar. Onun için de yer vermiyoruz abi. Bizleri canlı canlı dinleyen varsa eğer gönderin gelsin. Paylaşıyoruz zaten. Elimizden geldiği kadar da paylaşmaya, o güzel mesajlarınızı, o güzel gönüllere hitaben aktarmaya çalışıyoruz. Mesajınızı gönderin. Son yarım saatimiz, haberiniz olsun. Ya yani bizleri dinleyen dinleyiciler, ya canlı canlı mesajlarınızı gönderin, okuyalım, ya da hiç mesaj okumayacağız. En güzel şarkılarla gecenin en güzel saatlerinde paylaşımlara devam edeceğiz. Haberiniz olsun diyelim.

Devam edelim. 21-25 yaptık. Alim Sultan'la saatlerimizi akşamın en güzel saatlerindeyiz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Dinlemek için en iyisi olan alemin en kral radyosundayız. Eyvallah, paylaşalım, dinleyelim. Ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptanlarımıza kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle, özellikle ekmeğini, rızkını, özellikle alın terinden kazanan tüm kaptan şoförlerimize de selam olsun diyelim. Bir kez daha kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle gönlümüzden geçen en güzel yorumları göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Eyvallah, gönderelim. Gelen mesajlarımızı paylaşıyoruz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. İstanbul Bağcılar'dan Abdullah Dalmış, özellikle Ömer Dalmış ve Özkan Karaoğlan. Seyfe Bulur'a bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun dileyim. Bir kez daha özellikle göndermiş olalım öyleyse. Yine bakalım hemen şöyle. Radyo Sultan, iyi akşamlar. Ben Nefise. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Gülistan Güne. Özellikle Gülistan Güne gelsin. Güneşin sözü var. İnşallah bir gün bizim için doğacak demişler. Mesajını da iletmiş olalım öyleyse. Zübeyde Gezginci, canımdan çok sevdiğim arkadaşıma sevgi tatlımı. Özellikle doğum günün kutlu olsun demişler. Ona bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Göndermiş olalım öyleyse. İstanbul Bağcılar'dan Merve Dalmış, özellikle kaynım Ömer Dalmış için bir şarkı istiyorum demişler. Göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da bir tane mesaj atmak şartıyla da isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Saat 22'ye kadar da Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz, dinletmeye devam ediyoruz. Eyvallah, gönderelim. Özellikle Fakir Vinç, yüreği zengin, güzel insandır. Şehrimize güzel hizmetler sunuyor. Alın terini direksiyon başına kazanan değerli bir emektardır değerli kardeşim. Her zaman sevdiğim, saydığım, özellikle şehrimizin de kıymetlisidir. Sevgili Kadir Baba, Kadir Baba yıllarını eskitemediği eski dosttur. Eski ve eskimeyen dosttur değil mi? Selam olsun diyelim. Özellikle Fakir Vinç, sevgili Kadir Baba'dan Mir Bey Grup Halil'e, özellikle Halil Ağa'ya gelsin demişler. Eyvallah, selam olsun, geceniz güzel olsun, armağanım olsun öyleyse. Gönlümden geçen en güzel yorumlar, selam olsun diyelim. Son yarım saatimiz, haberiniz olsun.

0: daha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: İlaç Gibi Radyo. Sultan

0: 21'i 43 yaptık. Alemin Sultan'la saatlerimizi ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Son güzel eserler, son güzel çalışmalarla sizleri baş başa bırakıyorum. Son mesajlarınıza yer verelim hemen.
1: Almış giderim, la ben böyle kadere.
0: Sultan Radyo 106, ben Özlem. Canımın içi kardeşim Mustafa Özdemir. Ve arkadaşlarım Mesut Kırık, Ömer Şahin, Cumali Kuş, Ömer Şeker, Mehmet Açıkgöz, Antepli Asucan, Celal Avşar'a ve tekstil atölyesi çalışanlarına demişler. Yarın Cuma günündeyiz. Sabah yayınında sevgili Hasan abi radyolarınızda oluyor. Nasip olursa akşam yayınında. Alemin En Kral Radyosu'nda kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Hayırlı akşamlarınız olsun.

0: Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
0: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Campus Otomotiv, Mesut

0: 1436 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

güle yapraksın. Seni gören gözlerim seninle ışık buldu. Aşkınla sevdanla yar, yürek ağlamayı unuttu. Aşkınla sevdanla yar,

Eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özel

0: Kalite, Yenikent Baklava ve Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres yeni hastane.

0: taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Sultan Radyo.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Islak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar, koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak, herkes kendi hikayesini en acıklı sanır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehri. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün insanlığından.

gitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

bekleme, kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

0: bulamazsın senin için öleni.
1: İlaç gibi radyo Sultan Efendi.